0: Cosmo Dance.
1: Don't touch me next. In your wild infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Touch me next. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Nehua tlimetzli. Nehua. Yowal nepantli.

Don't touch me, mess. In your white infant, in quick. Senga, kiawa. In quick, oyak. In climis, aso itlaya. Touch me, mess. In chok. Ni no clamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nik no clamati. Nigmati. Nehuat tosti. Nehuat metzti. Nehuat. Yowal nepant.